dört duvar arasında, dört duvar arasında kalmışım. Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim ve hep özlediklerim var.

0: Radyo Öğüt.
1: Ey dokunmayın çok fena ayağım, baykuş tünemiş binaya. Ey dokunmayın çok fena ayağım, baykuş tünemiş binaya. Valla şehrin

kendimde de gülen bugün ne? Bana güzel saçların sarışık, aman baban öyle. Ne küstürürsen eyne barışık. Bana başım

0: Radyo Öğüt.
1: Yaşadığın bir yalandır. Benim için öldün artık. Çektiklerin günahındır. Benim için öldün artık. Yaşadığın bir yalandır. Benim için öldün artık.

0: baktı içime. Kimsem yok, yârim yok. Yalnızlık korkusu çöktü üstüme.
1: Radyo Öğüt.

0: Radyo Öğüt.
1: Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

ederim. Eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin. At bir erkek ağlıyorsun. Geceden ta sabaha resmine baka baka hayatımdan ilk defa.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

birazdan gelecek o gelin var ya. Araya aşk diye koydu gururu, bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru, bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

sonra. Bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: giderken.
1: Radyo Umut reklamlar. Reklamlar.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş. Banyonuza atılan imza.
7: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535-943-0781.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
10: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
11: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
12: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: mükemmel.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğra.

0: almadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
8: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
11: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
12: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
13: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36

0: 16.
1: Tam zamanında, tam destek, tam destek, tam finans.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Gerçekten son zamanlarda inanılmaz bir mevsim geçişi yaşıyoruz. Yaz mı, kış mı, yağmur mu, çamur mu hiç bilmiyoruz ve insanlar hakikaten dışarı çıktıklarında ne giyeceğini bilmiyorlar. Bazen komik tablo çıkıyor ortaya. Kimimizin üstünde böyle kabanlar, kat kat giyinmişiz polarlar. Bazı arkadaşlarımızın üzerinde ise ince askılar, tabii gençler hiçbir şekilde havaya aldırış etmiyor. Adeta meydan okuyorlar kıyafetleriyle. Biz onları görünce daha çok üşüyoruz. Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Yolunda olması temennisiyle gitsin. Çünkü gündelik hayatımızda stres artık eskisi gibi değil. Yani şöyle, eskiden stresi bile küçük küçük böyle tatlı, ya böyle bir tatlıyla bile atıştırabiliyorduk. Oh be, kendime geldim. Artık yüklerimiz, streslerimiz çok daha ağır. Öfke kontrolünü yapamaz hale geldik. Bu arada da arkadaşlar arasında birbirimize çok büyük bir şey düşüyor. Ne derler? Dayanışma düşüyor. Ben mesela bu arada sponsoruma bir selam verebilir miyim? Ya ben hemen bodozlama olaya girdim. Günaydın. Düzce'nin en iyi, en kaliteli ve en ben buradayım diyen inşaat firması, kampanyalara doymayan, adeta meydan okuyan diyorum ya, İstanbul Boğaziçi İnşaat, süpersiniz. Sizleri anlatırken, bahsederken burada o kadar mutlu oluyorum ki insanlar ev sahibi olacak, bizim projelerimizden faydalanacak. Bu temenniyle, bu dileklerle yayında oluyorum. Bahsedeceğim 40 ay kampanyalarından, 1 artı 1'lerinden, villalarından ve en önemlisi İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın, her zaman söylüyorum, en iyi çalışmaları ve en güvenilirliğinden sevgili dostlar diyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Çiğdem Hanımcığım, Muammer Beyciğim, umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Ben bunu istiyorum. Ben de buralardayım ama diyorum ya arkadaşlar, sabah programında ne olur, sizlerden gelen mesajlar okunur. Bir haber programı yapmıyorum, haberlerden bahsetmiyorum. Zaten sıkıldınız. Her yerde baktığınız zaman böyle sürekli bir şeyleri düşünmek, anlatmak belirli bir süre sonra içimizi gerçekten daraltıyor. Sabah programı biraz daha neşeli olalım, birbirimize keyif verelim, birbirimizi anlayabilelim, anlatabilelim ve sizlerin nerede olduğunu bilmek, sizlerden günaydın mesajları bizi çok mutlu ediyor. Çünkü burada sadece bir günaydın mesajı değil, yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Bir numarayı hatırlatayım, bana mesaj göndermek isteyen dostlarımız varsa eğer. 0545 524 1021. Çünkü bazen şöyle eleştiriler alıyorum. Ya bütün gün mesaj at diyorsun ama bir kere numara vermedin be ablaca. Numara yok be ablaca. 0545 524 1021 radyomuzun WhatsApp numarası. Yazabilirsiniz sevgili dostlar. Mesajlarınızı yazın, istediğiniz şarkıları yazın, haberler varsa haber değeri olan şeyleri de yazın bu arada. Pekala, herkese günaydın. Programın başına da söylüyordum. Anlaşmak, karşılıklı anlaşabilmek dünyadaki en değerli şeylerden birisi oldu. Ben kendi adıma söylüyorum. Eskiden çok tolere ediyordum arkadaş çevremde. O çemberin içinde korumak zorunda kaldım arkadaşlarımı. Sürekli anlamam gerektiğini hissediyordum. Yani hani diyoruz ya, insanlar birbirinin halinden anlasın, birbirine duyarlı olsun, birbirini idare etsin dedikçe bence insanlar biraz haddini aşmaya başladılar. Haddini aşan insanlara sadece arkadaş olmamıza gerek yok. Bildirimlerimi çok hızlı vermeye başlıyorum. Çünkü o kadar sıkılıyorum ve o kadar kendimi aptal yerine koyuyorum ki bazen. Diyorum ki insanlar sana çok çabucak hayır diyebiliyorlar. Yani böyle bir mütevazi, bir alçak gönüllülük ya da senin onu düşündüğün gibi onların da seni düşündüğünü zannetmiyorum. Yani hemen böyle kendi menfaatleri, çıkarları ve kendi işleri doğrultusunda çok güzel cümleler kuruyorlar, çok güzel hareket ediyorlar. Ama seninle alakalı bir konu olduğu zaman kestirip atabiliyorlar. Bence bu arkadaşlık değil, bence insanların kendini düşünmesi ve düşündüğünü hissettiren durumlar. O yüzden kendinizi yavaş yavaş geri çekin. Arkadaşlık yapmak zorunda değilsiniz, anlaşmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Geri geri gelebilirsiniz. Adımlarınızı geri geri atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çünkü
Arkadaşlık dediğiniz şey gerçekten çok büyük bir şey. Büyük fedakarlıklar istiyor. Şimdi bakıyorum, cümlelerde arıyorum. Ne kadar senin yanında, sen ne kadar onun yanındasın. Sen ona ne yapıyorsun, o sana ne yapıyor. O kadar belli oluyor ki. O yüzden yavaş yavaş benim de bir huyum vardır. Önce soğurum arkadaşlar. Sonra adımlarımı yavaş yavaş geri atarım. Ama biraz hemen böyle paldır küldür değil yani. Sonra da zaten biter. Çok farkına varır. Çünkü hayatımızda bizleri zehirleyen, bizlere bir şey katmayan, bizleri anladığını ve düşündüğünü hissettirmeyen insanları yanımızda tutmayalım.

0: Pozitif enerji.
1: Pozitif enerji. Pozitif enerji. 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

Çok bitmeyen gerçekten mükemmel bir ses ve diyorum ki iyi ki Sezen Aksu, iyi ki Tarkan, iyi ki Serdar Ortaç, Orhan Gencebaylar, Müslüm Gürsesler, bunlar iyi ki varmış. Şimdi bakıyorum da diyorum ki ne kadar güzel bir kuşakta yetişmişiz. Bunları duyabildik, bunların şarkılarıyla büyüyebildik ve gerçek aşkları, gerçek sevgileri, gerçek şarkı sözleri, böyle içten içten hep düşünüyordum bu şarkı sözlerini, yani sanatçılar nasıl yazıyor, neyi düşünüyor, bu müzik böyle nasıl ortaya çıkıyor falan, ama hepsinin yaşanmışlıkları oluyormuş gerçekten. Mesela Orhan Gencebay'ın işte Hor Görme Garibimi, bir şarkı var ya, hor görme kim bilir ne derdi vardır. Bir gün Sevim'le birlikte, eşi Sevim Hanım'la birlikte bir mekandan çıkıyorlar. Adam da işte orada oturuyor, yardım istiyor falan. Sonra herkes böyle işte adama diyor ki hadi kardeşim yürü, işte bekleme yapma falan, biliyorsunuz bizim yani dilenci de demek istemiyorum ama böyle bir şekilde el uzatanları, itikleyenleri Allah versin falan filan. Sonra Orhan Gencebay da adam böyle bir tane adamı o tam kulis çıkışında çok gariban görmüş, böyle boynu bükük bir şekilde. Sonra insanların da böyle hani birbirini iteleyip kakalayıp böyle o durumu gördüğü için demiş ki ellemeyin ya, kim bilir demiş ne derdi vardır bu garibimin, kim bilir ne derdi vardır. Yani insanların hayatlarında bilmediğiniz dertleri var, iç dünyaları çok başka. İnsanlara nasıl bakarsanız öyle görüyorsunuz. Yani bir dilenci gibi bakabilirsiniz ya da belki bir gün ben de böyle olabilirim diyebilirsiniz. Belki gerçekten aç mı tok mu diye bunu hissedebilirsiniz. Siz nasıl bakarsanız öyle. Sevgili Bera. Ay canım benim ya. Şu anda arkadaşıyla birlikte, vallahi ismi unutuyorum sürekli, Sümeyye'cim. Bizim kızın ismini de o kadar tatlı ki, tatlılar ki, çocuklar da iyi ki var zaten. Sevgili Bera'ya ve dünyalar güzeli Simoş'umun kızına burada. Niye unuttum bir anda? B12'den gerçekten bu müthiş, korkutucu bir şey. Bazen anlık olarak zaten konuşurken bile böyle kilitleniyor kafa böyle. Direkt kilitleniyor, ne söyleyeceğimi unutuyorum. Bu çok korkunç bir şey. Bu güzel şarkıyı da onlara gönderelim.

0: kardeşim.
1: Ölürüm yolunla, ölürüm de yine boyun.
0: Sevgili Serkan Kaya radyolarınızdaydı.
1: Yakarım dünyayı uğruna.
0: Yine güzel, ben Serkan Kaya'yı yani bu tarz şarkılarını seviyorum. Biraz da İbrahim Tatlıses'in böyle sesini andırıyor. Tabii İbrahim Tatlıses olamaz ama. İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkıları'yla yayındayız sevgili dostlar. Radyolarınız açık, sesimi duyuyorsunuz. Burası Düzce'nin en çok dinlenen, sevilen, tercih edilen, beğenilen radyo istasyonu. Öğüt FM, çoğu dinleyicimiz şu an seyir halinde, araçlarında bizi dinliyorlar. Çoğu dinleyicimiz evinde, özellikle ev hanımlarımız böyle temizliğini yapıyorlar. Oh böyle bir yandan da bayram temizlikleri var değil mi? Bayram temizliği diye bir şey var bizim ülkemizde. Bayram temizliği, bayram şekeri gibi bayram temizliği var. Bütün ev hanımları şöyle dua ediyor, şahit oldum buna. Allah'ım inşallah güneş açar, bayramı da böyle bir güneşli geçiririz falan. Ya da temizlik yaparken yorulmayalım. Çünkü yağmur yağdığı zaman biliyorsunuz ki camlar falan berbat oluyor. Kadınların duası, bütün kadınlar güneş duasına çıktılar. Hayırlısı olsun artık. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın mükemmel kampanyalarından yararlanın diye gerçekten kendimi burada böyle gerçekten ne derler ona, paralıyorum yani. Süper bir kampanya. İnsanlar artık Düzce'yi bırakın, Düzce dışında bu kampanyaya ilgi gösteriyorlar. Form dolduruyorlar, arıyorlar. Adam İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan arıyor almak için. Yani ben diyorum ki bazen bunu geçen Çiğdem Hanım'a da söyledim. Dedim ki yani Düzce'mizin insanı yani hani biz alalım yahu. Hani Düzce'yle otursun, başkası almasın yani. Adam diyor ki oğlum üniversite okuyacak falan, İstanbul'dan arıyor, Adana'dan arıyor. Ay ben bazen Düzce'lilere de çok sinirleniyorum ha. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten arkadaşlar çok enteresan kişiliklerimiz var. Hani bir şey alıyorsunuz ya, ben diyorum ki bakın her yeri gezin, herkesi arayın, herkese sorun, mutlaka gidin, burada sıkıntı yok. Ama sokakta dolaşarak kocanızla ya da çocuklarınızla bir ev bakalım modundan çıkın artık. Eskide kaldı o aşkım. Yok öyle bir arama. Geçenlerde bir çifti gördüm böyle. Bakıyor orası boş mu, kaç artı bir. Ya tamam fiyat incelemesi yapabilirsiniz. Belki güzel karşınıza çıkan bir ev olabilir. Ama artık yani deprem ülkesindeyiz. Yeni binalar olması gerekiyor. Yani yeni binalar biliyorsunuz... Herkesin böyle uyurken, yatarken gönlü rahat, içi rahat bir şekilde uyuyup böyle huzurlu bir şekilde gün geçireceği bir yuvamız olsun. Bugün diyor ki ay ben çok uygun ev buldum, deprem artık kalmış yani. Bir tarihinden falan. Uygun bulursun aşkım yani, orası uygun olur tabii ki. Orası uygun olmasa neresi uygun olsun? O yüzden daha küçük olsun ama 1+1 olsun. Şimdi üniversitenin karşısında soran arkadaşlarımız oluyor. Hemen kısa bir bilgilendirme yapalım. Üniversitenin tam karşısında sevgili dostlar. Yani böyle üniversiteye böyle balkona çıkıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz karşınıza üniversite. Öyle hani orada bir üniversite var uzakta. O bizim üniversitemiz ama gitmesek de kalmasak da değil. Çok yakın. Böyle burun burunasınız. Tamam o biraz abartı burun buruna ama baktığınız zaman, balkona çıktığınız zaman... Hemen karşı cihazınızda üniversitenin kampüsü var. Şimdi balkonlarımız var. 55 metrekare sevgili dostlar. Yerden ısıtmalı. Güvenliği falan olacak. Suite olarak geçiyor 1+1'ler. Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat'ta da 850 bin lirasını veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bir yıl içinde zaten bitmiş oluyor. Geri kalan taksitinizi 40 ay vade kendi bünyesinde yapıyor. Senet yok, sepet yok. Hiçbir şekilde faiz yok. Yani bugün 16.200 lira dediğimiz daireyi daha sonra arkadaşlar 16.200 değil de işte 30.000 lira olarak ödetmiyoruz. Bizim zaten hani kampanyadan ziyade en çok vurgulamak istediğimiz bu. Kampanya ise kampanya kardeşim, sonuna kadar. Kampanyanı adam gibi yap, delikanlı gibi yap. Anlatabildim mi? Adam gibi kampanya, delikanlı gibi kampanya. Öyle 16.240 ay ödüyorsunuz. sonrasında gelip taksitleriniz yükseliyor. Bizde böyle bir şey yok. Tepe yok, tipe yok, o yok, bu yok, şu yok. Varsa kampanyamız adam gibi.

merhabalar sevgili Mehmet Bey'e hoş geldiniz bu arada. Yine ait olduğunuz yere gelmişsiniz herhalde. En son Kütahya'da mıydınız? Eskişehir'de miydiniz? Nerede? Yine güzel görseller göndermiştiniz, videolar falan. Muhteşemdi. Bursa'da olabilir herhalde, değil mi? Yine ait olduğunuz yere gelmişsiniz herhalde. En son Kütahya'da mıydınız? Eskişehir'de miydiniz? Nerede? Yine güzel görseller göndermiştiniz, videolar falan.

insanlara artık bir şey anlatmak da istemiyorsunuz. Değil mi? Çok garip. Çünkü bir şey anlattığınız zaman insanlar onu dinlemek istemiyor. Ne kadar kısa ve netti. Yani şöyle özetleyeyim. Bir yanlış bir şeyi görüyorsunuz. Yanlış bir şey var ortada. Karşı taraf bunu görmüyor ama siz görüyorsunuz. Tatlış tatlış uyarılarda bulunuyorsunuz. Hani diyorsunuz ki bak hani bu evet sana zarar verebilir. Bu olmamalı bence. Hani böyle de olabilir falan gibi. Ama herkes her şeyi çok fazla biliyor. İnsanları uyaramıyorsunuz bile. Korkunç bir hal aldı. Çok dostane, çok iyi niyetli uyarılarınız bile. Daha sonra sana ne? Sen ne kadar daha iyi biliyorsun acaba? Hani sen kimsin ki yani bu kadar fazla biliyorsun? Bilgi tartışması, yani dostluk falan bitiyor. Ve inanılmaz bir kompleks haline geliyor. O kompleksler... kompleksler... Bak o kadar kompleksiz bir insanım ki kompleks bile diyemedim, görüyorsunuz değil mi? Yani isteyen herkes çok böyle kompleksli bir insan olabilir. Ama bu bir tercih meselesi. Ben böyle insanların biraz çok özür diliyorum. Çok çok özür dileyerek konuşmak istiyorum. Geçmişinde çok aşağılanıp, çok ezilmiş, sürekli böyle hiçbir şeye faydası olamamış, itelenmiş, kakalanmış derler ya böyle. İnsanlar onlara değer veren insanların içine girdiği zaman hani böyle artık eskisi gibi değil hiçbir şey. İnsanlar değer veriyor ve onlara yapılan o tarifenin aynısını karşıdaki insanlara uygulamaya çalışıyor. Çünkü hayatı boyunca hep öyle görmüş, hep ezilmiş, hep birileri gel lan buraya deyip böyle enseye bir şaplak falan. Şimdi bu insan çok fazla değer verdiğin zaman da çok tehlikeli bir durum. Çünkü bunu algılayamayacak, anlayamayacak ve sonrasında size kurduğu cümle canınızı çok fazla sıkacak. O yüzden ben insanları maalesef kendi kategorilerine göre ayırıyorum. Kimle ne kadar konuşmam gerektiğini, kime ne kadar değer vermem gerektiğini, kimin ağzının payını nasıl vermem gerektiğini, sesime kimin yükseleceğini, kim beni ne kadar anlıyorsa ben onda o kadarım. Yani beni anlamayanlara çok da fazla kendimi anlatmıyorum. Çok yorgunum. Öyle bir vaktim yok yani. İnsanları durup sen beni yanlış anladın böyle falan. Sadece duymazdan geliyorum. Bazen dinlemiyorum bile. Böyle arkadaşım. İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkıları'yla yayındayız.

Yine o kadife güzel sesiyle radyolarınızdaydı. Bu muhteşemdi bence. Eskilerden ama diyoruz ya, eskimeyen şarkılardan. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar zaten ilerleyen zamanlarda yayın saatimiz 3 saate çıkacak. Şimdilik tabii biliyorsunuz sponsorumuz İstanbul Boğaziçi İnşaat ve bizler de böyle çok daha doğrusu hani bir saat program yapıp sonrasında daha hızlı diğer işlere kanalize oluyoruz. Bugünlük benden bu kadar olsun mu? Yarın yine buradayım. Lütfen kendinize iyi bakın. Kendinizi yormayın. Bir de yine artı parantez olarak söylüyorum. Lütfen arkadaşlar. Ben eskiden kendimle cebelleştiğim zamanlar oluyordu. Hani bir insana bir şey anlatamadığım zaman tırnaklarımı yiyordum. Kendimi paralıyordum. Şunu çok iyi öğrendim. Bazı hani hep böyle şeyden örnek veriyorum ama şimdi 1 GB'lık bir beyne 5 GB'lık bir bilgi yükleyemezsiniz. Almaz ya. Almaz yani. O yüzden lütfen şunu yapın. Baktınız kendi çizginizde ve kendinde sizi anlamayan, anlatamayacağınız insanlara ya evet, evet haklısın. Sensin ulan deyip geçip git. Çünkü çok yoruyor. Benim hayatımda tahammül edemediğim insanlar aptal insanlar. Her şeye tahammül edebilirim. Herkesin karakterine saygı duyabilirim. Ama aptal insanlara gerçekten tahammül edemiyorum. O yüzden uzaklaşıyorum ya da muhatap olmamaya çalışıyorum. Bazen de ister istemez kendilerinin teşviğiyle birlikte dalga geçiyorum yani artık söylediği cümlelerle. O kadar kaydeye almıyorum ki insanların bu duruma düşmesi çok üzücü bir durum. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Allah kimseye karşısındaki insanla böyle alay edecek, tiye alınacak seviyeye getirmesin. Ama herkes, her kişi karakterini kendisi doğuruyor. Yani kendini sunuyorsunuz. Onlar da demek ki bu durumdan hoşnut. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Yarın Allah nasip kısmet ederse görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Radyo Ümit reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

misin Hasan'ım? Bir bitkidir. Arsenikle karıştırılıp suya atılınca kokusu olmayan bir zehir haline dönüşür. Bak adı ne kadar manidar. Güzel avrat otu. İşte kadınlar budur. Güzeldirler ama zehirleyerek öldürürler. Sana da zehir yavaş yavaş zerk ediliyor.

gitmek üzereydim bu şehre. Ait olmadığım sokaklara dönmek için aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmedim.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni.

0: elbet aratır.
1: Radyo Öğüt reklamlar. Reklamlar.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
6: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
7: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğretmenizin

0: Sevdel'den size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

anılarla doldu taştı boş odam. Andıkça kanadı içimde yaram. Bir hayalim vardı, bir de sigaram. Seni içtim durdum.

kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da, senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den Ensiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
0: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Saygıdeğer kıymetli dostlarım, Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'ta hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim, seninle kavuşamadık.
1: Olmadı, olmuyor senden sonrası. Çok kan kaybediyor gönül yarası. Her gece artıyor aşk sancıları. Aşkı harcıyoruz, farkında mısın?

bu sana haykırışımdır. Git dersen emirdir, bu da aşka

0: Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC-Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Senden ayrılırken üzülmez miyim? Yanar da yüreğim tükenmez miyim? Sensiz kaderime hiç küsmez miyim? Ağla deme bana, erkekler ağlamaz. Erkekler.

0: Radyo Öğüt.
1: Evet, birbirinden değerli kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanı

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.

Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde, hayallerim gerçek olsa, esen bir yel olsa, gönlüm

Duydum gülüm, evlenmişsin. Bir de oğlun olmuş. Ne hikmetse gözleri aynı bana benziyormuş. Adını da oğulcan koymuşsun. Hatırlıyorum, bir zamanlar bir oğlumuz, bir canımız olsun istemiştik ya, belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım. Senden bana ne köy ne de kasaba olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan aklımda.

değeri yok sensiz bu canım. Can yerine azap taşıyor kanım. Ne gereği var sensiz bu dünyanın? Sensiz ömrü istemem. Üstü kalsın. Üstü kalsın.

buralarda. Bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara. Burada kitap Allah para. Dostluk bitmiş,

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan.

dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.

0: Radyo Öğüt.
1: Yanımdayken bile özlerken seni, özlerken seni, özlerken

Res çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa. Senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak, hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Dizlerim var ya, zindana gerek yok. Hasretim var ya, kurşuna gerek yok.